0: Dinleme lan kusuruma. Sen bizim bayda Meksiko yazmak diyeceğim ben gönlüm.
1: 为庆祝父亲出院，伊布拉因的小儿子准备了一只羊。
0: Biz altın kalım gelmeyi, bana bu baldaktı, ben ceşten cesattım, gana mı o ceş?
2: Evet,
0: bunu, buna o kadar rahatsız oldum, ne? Şunu sen kalmak var.
3: Kamçın altın
0: üstü mü? Sen bana bu meyema seksenge çıktın, gözümü tükür et. Tabii ya verip, bunu bağış, bunun yem veriş, et veriş, bağış demelerin, kaydaların, bunlarla aytıp üretemem.
1: 千百年来托什干河的水是否枯竭过，没人知道，但一代代大山里的驯鹰人从没有将这项记忆流失，世人都知道。
4: 那马尔克斯们干嘛来了？你说谁来？比如阿斯玛贝什的，比如快飞来的。5 yıl olarak değildim, size bir adet tavşı vereyim, sormam bir yandan. Özüm karaptırı alıştıram da.

0: Ne manam kırmaktan durmayı da emek koyanlar hemen görmez.
1: 为庆祝父亲出院，伊布拉因的小儿子准备了一只羊。
0: Onu bürkütke uçularda takmayasın. Edeyim ki. Uçurganda aylanıp geçip kalsa bu oğundu uçur. Buna baldak.
2: Bak mürak et.
0: Bunun kolunda zatı var. Baylar altından cesat çöken. Biz altın kalım gelmeyi, bana bu baldakta ben ceşten cesattım. Kana mı bu ceş? Bunu buna uğam rahatsız kıldım ben. Şunu sen karmak var.
3: Kamçın altı
0: üstü mü? Ve sen bana bu meyema seksen.

0: Ne manam kırmaktan durmayı da demek koyalım attı hemen gönlüyor.
1: 为庆祝父亲出院，伊布拉因的小儿

0: 子准备了一只羊。
1: Biz altın kalım gelmeyi, bana bu baldaktı, ben cisten cesettim, kanı mı o cist?
2: Evet,
1: evet. Bunu, buna uygun rahatsız kıldım ben. Şunu sen karmak var.
3: Kamçın altı
1: çıkıyor musun? Sen bana bu meyema 80'e çıktın, gözümü tutmet et. Tarbiye verip, bunu bağış, bunun yem veriş, et veriş, bağış demelerin, kaydaların, bunlarla aytıp üretemem.
0: 千百年来，托什干河的水是否枯竭过，没人知道。但一代代大山里的驯鹰人，从没有将这项技艺流失，世人都知道。
4: 那马尾狮子那马达的，你都听起来，不要搞什么别吃的，别的快点吃。5 yıl bırakıp geldim, sizlere bir adet tavşı vereyim, sormam bir yandan. Özüm karaptır bastıram da.

0: 哎，来了来了，好了，来电了。
1: 阿迪丽江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
2: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabıklarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabıklarını görsek özümüz bir hukuk şok kalıkkenimiz.
1: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
3: Biz destekte bu, hem de bu Çanfan köyden çıkımızda hem de pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik neredeydi genç çağda bu meydanda hem de pekli konurup gitken. Lakin hem de bu Çanfan'dan vazgeçip yak koldun bir koysak hem kaçan...Bunda yaxşı muhafif olan çantını tapalayımız, özümüz uxmayımız hem de. Şuna toxta vazgeçmeyli de bir-birləb az-azdan qalıp bir günkü de qalıp gelip keldik hem de.
4: Cep bir seçim.
1: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪丽江却依然信心满满。
2: Bak küçük, bak besleyken bu, top top kadar mı maçken bu yerde, kanda top topu da besleyelde. Şuna kılayım ama, sen ne düşünüyorsun ha? Hocam hoş olsam lan bol daş kılayım.
1: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
0: 好 ,OK 了。
1: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
4: Anlaşmanın bekliği, edemem dışkılaydı son düğünü. Bir gün bir kasak yok da bu işin aslında. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştığı gibi yamuğu yapıp duran.
2: Ha, tükeş, balına meşgul başlayıp tuttu.
4: Okulcu balığının beğenmeyi özlemdi bu.
1: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
0: 在这里离开你以后，第二天再回来。
5: 不要洗碗，其实不要洗碗吗？
6: 还是光着吗？
5: 光着吧，
6: 光着你的那个吗？
0: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
5: 凉了呀？嗯。我跟你说，这是味道香多儿。
0: 那个是肉干多儿。
5: 但是对吧？
6: 欢迎欢迎。
5: Ne demek keken namaz yap. Çıkıyor musun? Ağzından çıkmayı doldur.
2: Hayır, yakayın abi. Kolam mı? Gülüz mü yani? Kolam
1: mı? Kolam mı? Kolam mı? Kolam mı? Kolam
0: mı? Kolam mı? Kolam mı? Kolam mı?
1: 他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
0: Hani sana baksak ayman, zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasa ben ayman.
2: Özünü özüyor yapmamak sayısın. Topçu balı hep gidip bir görüşe, biz iş bütü hep. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat payda pişemez. Özünü özüyor yapmamak sayısın, zeyn dağıtmasak.
0: Zeyn lan dağıtmasak.
2: Özgü özüyor yapmamak sayısın bol da.
7: 就你这个小个子，你爬得上去？根本没有人。
8: 人爸妈，你爸妈家现在
9: 都没有人。
8: 没有得的。教练开着跑车来了。
0: 吃饭，也吃饭，也吃饭。晚
7: 上。慢点点。
9: 杨花子。
1: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是，他们看见了孩子们的未来。